0: vardı ki bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı. Sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha, peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri. İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinden başka hiçbir şey düşünmemektedir. Emanet ağır bir makineli tüfek. Ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor, belki karayel gösterecek. En az 15 mil uzaktadır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında fotikanın memesini aynı emniyette tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. 100 kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine diye düşündü. Bir ürperme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızdı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı, yıldı elleri. Yüklendi küreklere, kırıldı kürekler. Sular tekneyi açığa sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve mübarek emanetiyle İsmail. İlk önce küfretti. Sonra elham okumak geldi içinde. Sonra güldü. Eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra malum olmadı insanlara Arhavili İsmail'in akıbeti.
1: Erzincan Radyo Can 95.0.

Karaman civarına bahar gelince yıkılır ovadan aptal çadırları. Yücesinde pare pare duman tutmuş Düldül dağın yaylasında mekan kurulur. Hoş gelmişsin evvel bahar. Nisan ayı içinde donanır dağlar, donanır yeşilinden alından. İstasyon deresi kabarmıştır Hacı Dağ'ın selinden. Dağlar sıra sıradır eğilim eğilim. Dağlar uzanır bir uçtan bir uca. Dağlar birbirinden yüce. Yamaçlarında kireç yıkılır, bir ömür boyunca kahrı çekilir. Kimse anlamamış sırrını, hikmetini. Bu bereket nereden gelir? Başınızdan duman eksilmesin gavur dağları. Siz hikayet eylediniz bana bahçe kazasının Kaman köyünden. Cebbar oldu Mehmet'in hikayesini. Yılların yücesinden şöyle bir seyran edelim. Bir avuç toprağıma çöreklenmek için yürümüş selamsız sabahsız, destursuz girmiş memleketime yedi çeşit frenk askeri. Uğursuz bir hava çökmüş üstüne memleketimin. Uğursuz ve karanlık, çocuklar bilmemiş artık. Sessiz sessiz ağlamış analar, oduna giderken vurulmuş veyahut harman yerinde. Avuçları buğday kokan delikanlılar. Ve nice gavur dağı kızlarının birer birer ırzına geçilmiş. Yalvarmış ihtiyarlar Allah'a. Rivayet şöyledir ki, dumanlı bir güz akşamı şu mor dağlar efendim destur demiş de yürümüş, silkinip kalkmış ayağa. Gel haberi öteden verelim. Çıkmış dağlara kendiliğinden Cebbaroğlu Mehmet Fransız'a silah çekmiş. Hür yaşamak uğruna, ırz uğruna, namus uğruna, ana için, baba ve kardeş için, şu mübarek topraklar, şu mübarek vatan için. Derken efendim bir gün Kaman'dan öte uğrun uğrun haber ulaşmış. Urfa'nın Antep'in köylerine, gözü kanlı Maraş beylerine. Cebbaroğlu Mehmet burcu burcu çam kokan bir yaz akşamı omuz vermiş bir ağaç gövdesine usul usul türkü söylüyor. Hasret kuşun kanadında deli kuşlar uçun gayrı. Yazımız böyle yazılmış, bu diyardan göçün gayrı. Kirveleri durdu ve Süleyman 18 adım gerisinde şahin gibi tünemişler kayaların üstüne. Avuçları sıcak, bakışları ok gibi deliyor her dokunduğu yeri. Biri doğuya bakıyor, diğeri batıya. İptida durdu görüyor geleni, yel midir toz mudur anlamıyor. Lakin bıyıkları terlemeden çeteci olan garip ökkeş çok geçmeden getiriyor haberi. Tabur tabur üstümüze varıyor, düşman yola çıktı Savranlı'dan. Hemen mevziye sokuldu Mehmet. Yanı başında durdu ve gerisinde Süleyman. Çeteler yer tutup pusu kurdular kanlı geçit boyuna. Düşman yanaşırken Kaman köyüne bekletmeden yaylım ateş açıldı. Mermi kurşun yağmur gibi saçıldı. İlk seferde 15 kişi vurdular ve bir hayli düşman kırdılar. Yamaçlarda koptu kızılca kıyamet. Cesaretlerine söz yoktu ama neyleyip nitsinler, düşman daha çoktu. Düştü birer birer bütün yiğitler. Gürültüler boğazda sustu nihayet. Demek diz üstü düşmüş Mehmet. Kirvesi durdunun yanı başın. Konlar akar yarasından, al al olmuş çevresinden. Köpük köpük gözlerini doldurur. Bir başına Mehmet yedi düşman öldürür. Mazerinin namlusu hala sıcak, tutulmaz. Ölümün derdi büyük yeğenin, çare bulunmaz. Aynı akşam doğurmuş karısı döne, mavi gözlü bir çocuk sarışın. Bir avuç toprak sarmışlar altına ve Kemal koymuşlar adını.

bir yer bulabilsem seni hatırlatmayan kan tarlası gelinci şafağında. Ölümse kop

hoşça kal canımın içi, hoşça kal, hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Sen bir suydun, sen bir ilaçtın, hoşça kal canımın içi, hoşça kal, hoşça kal iki gözüm,

0: kal, hoşça kal, iki gözüm hoşça kal. Sen bir suyun, sen bir...
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bile

Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar bereler sanaydı bileler.

Kolaycı yarim sen makyör zanatsızdır. Kübresiz kolaycı yarim.

0: iki dağın arasından çıkar. Nice pınar suyu karışır mayama. Çocuklar yüzmeyi de bende öğrenir. Ben de öper gibi ayaklarını yıkarım. Yaz başlarında bir şey bulanık aksam da merak etmeyin, merak etmeyin, tertemiz köpük akarım. Ufacık bir maçka dedesiyim ama doğrudan denize akarım, denize.
1: Erzincan, Radyo Can 95.

desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu senle gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.

0: Erzincan Radyo Can 95.5.
1: Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.